tuo gilge tuo yele yele kule o sanda era ariu bange tuo tu fiele yala basa to puro campe se to bendike mala